Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Bu türküyü her dinleyişimde vahşi bakışlı gözlerin, kalkık kaşların, siyah omuzlarını döven saçlarınla karşımdasın.

derdin bana yetiyor zaten. Mevla dertsiz bırakır mı insanı? Ama sen derdime dert katmak için besbelli gözümün önünden gitmiyorsun.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
0: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi, yaşasın aslanım.
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
0: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

şarkım sevenlere, sevdiğine kıymet verenlere. Eğer candan, yürekten, kalpten seviyorsan

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Saat 8. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata, ekmek 400 lira. 1 kilo sarma, göğüs ızgara, yanında salata, ekmek 450 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata, ekmek 480 lira.
2: Hadi afiyet olsun. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işyerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres: Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
5: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
4: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
5: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
4: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında, 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu, Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
6: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
7: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
8: Kuzu kaburga 470 lira, kuzu incik, kuzu gerdan 570 lira, kuzu but, kuzu kol 670 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 850 lira.
7: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi,
4: yaşasın
1: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Sinemada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

0: Saat 9. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
2: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
2: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
1: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
2: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 5133. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Bu eserler ve daha fazlası kardeş radyomuz Tarsus FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 10. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
6: Morven Erkek Giyim'de
7: yaz stilinizi avantajlı fiyatlarla yenilemenin tam zamanı. Seçili ürünlerde net %50 indirim, 3 ve üzeri alımlarınızdaysa %50 artı %20 indirim fırsatını kaçırmayın.
6: Morven Erkek Giyim Tarsus AVM 1. katta hizmetinizde.
8: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
9: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Bu eserler ve daha fazlası Kardeş Radyomuz Tarsus FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 11. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
2: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
1: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
3: Kuzu kaburga 470 lira, kuzu incik, kuzu gerdan 570 lira, kuzu but, kuzu kol 670 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 850 lira.
0: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yaylı Yolu Toki karşısı. Telefon 616 4546 616 45.

0: Bizde telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
3: Morven Erkek Giyim'de
4: yaz stilinizi avantajlı fiyatlarla yenilemenin tam zamanı. Seçili ürünlerde net %50 indirim, 3 ve üzeri alımlarınızdaysa %50 artı %20 indirim fırsatını kaçırmayın.
3: Morven Erkek Giyim Tarsus, AVM 1. katta hizmetinizde.
0: Tatlı krizine son, Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
3: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
3: yarenfm.com.tr.
4: Radyo Yaren.
0: Radyo Yaren 98.3.

0: Bu eserler ve daha fazlası kardeş radyomuz Tarsus FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev Hayat Veri.

0: Saat 12. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
2: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
1: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544-623-5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535-628-3222. 0535-628-3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537-941-4384. 0537-941-4384. Arslan Oto.
4: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533-401-3304. 0533-401-3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
5: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal, Nazım Şahin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056.
8: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

olursunuz, türküler susunuz. Bizim türkülerimiz günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.

Şiirler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

0: Saat 13. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 5133. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
3: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
5: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
5: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

Sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 14. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
3: Kuzu kaburga 470 lira, kuzu incik, kuzu gerdan 570 lira, kuzu but, kuzu kol 670 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 850 lira.
2: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yaylı Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546 616.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Morven Erkek Giyim'de
2: yaz stilinizi avantajlı fiyatlarla yenilemenin tam zamanı. Seçili ürünlerde net %50 indirim, 3 ve üzeri alımlarınızdaysa %50 artı %20 indirim fırsatını kaçırmayın.
1: Morven Erkek Giyim Tarsus, AVM 1. katta hizmetinizde.
3: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçulu'yu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
4: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata, ekmek 400 lira. 1 kilo sarma, göğüs ızgara, yanında salata, ekmek 450 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata, ekmek 480 lira.
3: Hadi afiyet olsun. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres, Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk, pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
5: Şişko Dönev. Acıktığınız an hem yanınızda hem de yolunuzun üstündeyiz. Sabahları kahvaltıda istediğinize göre menemen veya çorbayla sizleri karşılıyoruz. Ardından öğle akşam derken gece 23'e kadar tavuk döner, Antakya döner, pilavüstü döner, kuşbaşı, Adana kebap, kuzu ciğer, tavuk şiş, kanat, kelebek, üstüne fırın sütlaç, bir de müessesemizden çay ikramımızla karnınızı tıka basa doyurun, hayata bakışınız değişsin. Şişko Döner, Huzur Kent Organize Sanayi Işıklarında. Telefon 0531 936 3004. 0531 936 3004. Şişko Döner, yolunuzun hemen üstündeyiz.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
6: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
9: yarenfm.com.tr.
10: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

Sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: da hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ürküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
1: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314, Mega Maker Lab.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: Dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 15. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 5133. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
3: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya perforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, perforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin. Design Pen demir doğrama. Her türlü çatı, perforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Pen demir doğramada 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
3: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen demir doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen demir doğrama.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: olsun sana.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için yarenfm.com.tr.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Serdar ve daha fazlası kardeş radyomuz Tarsus FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Saat 16. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye. Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta.
4: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
5: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
4: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
6: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
7: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
6: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
3: Şişko Dönev. Acıktığınız an hem yanınızda hem de yolunuzun üstündeyiz. Sabahları kahvaltıda istediğinize göre menemen veya çorbayla sizleri karşılıyoruz. Ardından öğle akşam derken gece 23'e kadar tavuk döner, Antakya döner, pilavüstü döner, kuşbaşı, Adana kebap, kuzu ciğer, tavuk şiş, kanat, kelebek, üstüne fırın sütlaç, bir de müessesemizden çay ikramımızla
2: karnınızı tıka basa doyurun, hayata bakışınız değişsin. Şişko Dönev, Huzur Kent Organize Sanayi Işıkları'nda. Telefon 0531 936 3004. 0531 936 3004. Şişko Dönev, yolunuzun hemen üstündeyiz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

0: Bu eserler ve daha fazlası Kardeş Radyomuz Tarsus FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 17. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal, işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
4: Kuzu kaburga 470 lira, kuzu incik, kuzu gerdan 570 lira, kuzu but, kuzu kol 670 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 850 lira.
3: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu Toki karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
5: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
6: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
5: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
7: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
4: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata, ekmek 400 lira. 1 kilo sarma, göğüs ızgara, yanında salata, ekmek 450 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata, ekmek 480 lira.
7: Hadi afiyet olsun. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
7: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

saat sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana.

0: Bu eserler ve daha fazlası Kardeş Radyomuz Tarz FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi! Yaşasın Allah!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: 18. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi, deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla, direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden, 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız, 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla, uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında, 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
4: Şişko Dönev. Acıktığınız an hem yanınızda hem de yolunuzun üstündeyiz. Sabahları kahvaltıda istediğinize göre melemen veya çorba ile sizleri karşılıyoruz. Ardından öğle akşam derken gece 23'e kadar tavuk döner, Antakya döner, pilavüstü döner, kuşbaşı, Adana kebap, kuzu ciğer, tavuk şiş, kanat, kelebek, üstüne fırın sütlaç, bir de müessesemizden çay ikramımızla karnınızı tıka basa doyurun, hayata bakışınız değişsin. Şişko Dönev, Huzurkent Organize Sanayi Işıklarında. Telefon 0531 936 3004. 0531 936 3004. Şişko Dönev, yolunuzun hemen üstündeyiz. Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
5: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
4: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
2: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 5133. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314. Mega Maker Lab.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
3: yarenfm.com.tr.
4: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için yarenfm.com.tr.
2: yarenfm.com.tr.
5: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.

Sözler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 19. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
6: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye. Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
7: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: benim. Kime ne? Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr.
1: Radyo Yaren.
2: Radyo Yaren 98.3.

aşka ve cesarete dair. Sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacım. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun. Böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bileylemişsem, cinnetin ucunu yapmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup anlama kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

0: Bir Eserler ve Daha Fazlası Kardeş Radyomuz Tars FM 95.5'te.
1: Türküler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 20. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
2: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
5: Morven Erkek Giyim'de
6: yaz stilinizi avantajlı fiyatlarla yenilemenin tam zamanı. Seçili ürünlerde net %50 indirim, 3 ve üzeri alımlarınızdaysa %50 artı %20 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: Morven Erkek Giyim Tarsus AVM 1. katta hizmetinizde.
7: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
8: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata, ekmek 400 lira. 1 kilo sarma, göğüs ızgara, yanında salata, ekmek 450 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata, ekmek 480 lira.
7: Hadi afiyet olsun. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
9: Şişko Dönev. Acıktığınız an hem yanınızda hem de yolunuzun üstündeyiz. Sabahları kahvaltıda istediğinize göre menemen veya çorbayla sizleri karşılıyoruz. Ardından öğle akşam derken gece 23'e kadar tavuk döner, Antakya döner, pilavüstü döner, kuşbaşı, Adana kebap, kuzu ciğer, tavuk şiş, kanat, kelebek, üstüne fırın sütlaç, bir de müessesemizden çay ikramımızla karnınızı tıka basa doyurun, hayata bakışınız değişsin. Şişko Dönev, Huzur Kent Organize Sanayi Işıklarında. Telefon 0531 936 3004. 0531 936 3004. Şişko Dönev, yolunuzun hemen üstündeyiz.
10: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Şunlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar.

0: Sıvı Eserler ve Daha Fazlası Kardeş Radyomuz Tars FM 95.5'te.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 21. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
3: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
2: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
1: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
3: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.

0: balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şeyler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta, Radyo Yaren.

0: Saat 22. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi, deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla, direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden, 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız, 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla, uzman kadromuz yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuterla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında, 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu, Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
4: Morven Erkek Giyim'de
5: yaz stilinizi avantajlı fiyatlarla yenilemenin tam zamanı. Seçili ürünlerde net %50 indirim, 3 ve üzeri alımlarınızdaysa %50 artı %20 indirim fırsatını kaçırmayın.
4: Morven Erkek Giyim Tarsus, AVM 1. katta hizmetinizde.

0: Bizde telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto. Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
2: Kuzu kaburga 470 lira, kuzu incik, kuzu gerdan 570 lira, kuzu but, kuzu kol 670 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 850 lira.
1: Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal et ürünleri Kemalpaşa Sanayi Sitesi Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 23. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya perforje demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, perforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810, 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin. Design Pen demir doğrama. Her türlü çatı, perforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
1: Design Pen demir doğramada 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen demir doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen demir doğrama.
2: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
1: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata, ekmek 400 lira. 1 kilo sarma, göğüs ızgara, yanında salata, ekmek 450 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata, ekmek 480 lira.
2: Hadi afiyet olsun. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve işyerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan. Lezzet dünyasında kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet dünyasına buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim deyin.
1: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol bol et yiyin.
2: Lezzet dünyasında büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
3: yarenfm.com.tr.
4: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

Türküler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

türküler usulümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren.

Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr. Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

0: Saat 1. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: sazıyla, sözüyle Tarsus'un yareni. 98.3 Radyo Yaren.
1: Dün gece rüyamda yine dardaydım, kurşunlar altında pusulardaydım.

0: Saat 2.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.